aşağı emin o dileğimi dilik idil o dinim. Âlem ebisi ağlar o makul ve aşka disal ecmiye ağlar o makul ahatın asır dalavi disal o derun iştinim. Paşa emri o kadı zar beke de yeke mirata ekran dibe lağutu kherita alamı babeşem din o dibe kulike duazda mirata adı malafın nufasada akini kudeta ala disal eleyle am kadı hudude ve la tejolini bu kasabe nabe kudde komik aşka mahkumlu mederbune ha misleden gaban kibirayeni işe mecbal aşka atinine ve bere atlı ihsen ağa edil o din dini bu kasab nabe kudde hücumdu kisir alime disal eder bu kedare bejlu baravil ve la tegeri bu gulbete bizzor ve hadder دی سانه من گه حمدانیه مخو خلاص کدیه مگوش بانا عشیر از اوزای شرب دینه بدرگه چی رو ممان فنره باره مجدنیا اله تفینه

Gudarin radyo Artay'ı slavlı bin herkese kolma gudardık Lisser Pela radyoya Artay'ı damuçağın ve hoş bin Mahagulane Mahagulu Kulilkane seri haftiyeyi Halekane hiç bernameya radyo zin despekir.

Bana kula hala halil ay bana kızın ya çabil yarım artı el yatırın kardeş de Seyit Kamali Romeo'ya bari da kudur yiyecek gülle yeko hoş da veyecek. Harçı divane agi temale bu abim teyler onu işte ve bırak kes rumen ye haber yekin edire yecme veyecek. Rahabe! Harçı divane agi temale bu abim teyler işte ben kesiyorum ben ya haber yakın edin ne beyeceğim Tevbuk bu seyden kabadı gülü gül seyit kalma ala tekhra ve hal hal azam ebab ve salih ve khimala ve şibi eseylo ve ya ikhari mire mire khas kere rabat nez birayı tamam müptelak için bavdan eşi ondu khaliye ve deve murade fişe kavidi deve çapiliye gel o ver şimdi ya gel eylül cemal verdi mirah ve kuşum فنان يمياكو برخا خون ذاك الذي ولد عمل ايه خبا بعجا يا خي هلا داني هلا داني اجي تمال بابي من ماي هلا داني اشترى شون قول شون ذاك السم يا بنا في قران برخي مال بابي ما بينا باريد هل داني شون خارن بتلاقي جنبر داني حيا ميرانا كوجن بسلامتي

Oğlum makul olsun bu diyarı cemaat verdi kendin bari derre. Sübe yasak kanlar kendi bahane kası hepsinden kapağı girişti dedi. Hacı Mustafa abi geldi bak dedi oraya bu avette kadıma. Beş ya firari mefer de. Dedi firar günden emrader bazı beharra. Ey mal mirayet. Tu nizan için salime tamamı hukumada cumhuriyet değil. Sırgın kırna çoğuluğu çoğucu gıbrina sıraya medegar.